lokelela ayokelela ngiyokelela bese makona ngiyokelela ngiyokelela ngiyokelela bese makona ngiyokelela bese makona ngiyomalula bese makona sumakunda.